Funky Friday, bruh. Ke o jwetsa Friday tje. A ile Friday tje na ke batla o bua nnete. Le di sofa di ante. Mana ke prefer o dula creating one time. A ile Friday ga yana.